en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Hazırlaşsa azıcık sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

söylerdik belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların gazabından. Haber salın sözün ordularına. Kaç satırlık canı kaldı hepimizin. Ya korkular alır beni, ya ben korkuları. Doğrudur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık. Harap olduk mayhoş hüzünlerden. Gönlümüz yıkılırken seven sevdiren bir devrim.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Zorundayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: Reklam. Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam. www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 9 Haziran 2026 Salı sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini radyonuzdan elimizden geldiğince detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağız değerli dinleyenler. Tabii ki sıcak gelişmelerle başlayacağız. İlk sıcak gelişmemizi aktaralım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, savaş nedeniyle arz şoku yaşandığını belirtti. Türkiye'de ham petrol ve doğal gaz sevkiyatını etkileyen bir şokun olmadığını, Hürmüz Boğazı'nın çevresinde ciddi petrol kimya üretimi olduğunu, gübre üretiminin 1/3'ünden fazlasının orada olduğunu, gübreden çip üretimine kadar aklınıza gelen birçok ham madde veya diğer ürünler orada işleniyor ya da ham madde orada, endişeyle izlemek zorundasınız, dünyanın her yerindeki fiyatlamayı etkiliyor bu durum ifadelerini kullanmış. Yine Merkez Bankası'nın rezervinin açıklanması, yine depreme harcanan paralar, savaşın enflasyonist etkisinin Türkiye'ye 5 puan yük getirdiğini belirtmiş. Sadece savaş değil, enerjiyi değil, üretimi de vurduğu ifadelerini kullanmış. Amerika Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. İsrail basında Başbakan Benjamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulunmuş Trump, Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söylediğim ifadelerini kullanmış ve yalnız kalacaksın haber başlığı var. Haberin detayı da yine aktarılmış. CHP'de grup toplantısını Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirecek deniliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısını gerçekleştirecek, tüm genel başkanların yaptığı gibi partimize ve halkımıza hitap edecek ifadelerini kullanmış. Detayları ve daha fazlasını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Kısa bir ara veriyoruz, birinci sayfaya devam edeceğiz.

Evet, birinci sayfa programına başladık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurusu var. Kurultay sürecimiz başlatıyoruz ifadelerini kullanmış. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 11 Haziran Perşembe günü yapılan parti meclis toplantısıyla kurultay sürecini başlatacaklarını duyurmuş. Kılıçdaroğlu grup toplantısı tartışmalarına ilişkinse tüm örgütümüzü toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum mesajını paylaşmış değerli dinleyenler. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı. İzmir ili Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmasına dair İçişleri Bakanlığı tarafından bir basın açıklaması yapılmış değerli dinleyenler. Ünlülere uyuşturucu soruşturması sürüyor. Yürütülen uyuşturucu soruşturmasında aralarında Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca'nın da bulunduğu 7 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtiliyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli adli tıp kurumunda kan, saç ve idrar örneği vermişlerdi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Eda Dora, Aslan Turanlı, Volkan Bahçekapılı ve Yasemin İkbal'de uyuşturucu madde tespiti yapıldığı belirtiliyor değerli dinleyenler. Bakan Gürlek duyurdu, uyuşturucu ve yasa dışı bahis operasyonlarında 4606 şüphelinin tutuklandığını belirtmiş. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu ve yasa dışı bahisle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Mayıs ayında gerçekleşen operasyonlara ilişkin rakamları paylaştı. Ülke genelinde 706 operasyonun gerçekleştiğini ve 9381 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 4606 kişinin ise tutuklandığını belirtmiş değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. İsrail Savunma Bakanı Katz'ın skandal ifadelerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den sert karşılık geldi. Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkiye'yi ve kendisini hedef alan Katz'a "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz, Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız" ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı seçilen Mustafa Destici'yi tebrik etti deniliyor. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Rodriguez'de yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu yaptı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Rodriguez'i kabul etti. Kabulde Türkiye-Venezuela ikili ilişkileri ve küresel gelişmelerin ele alındığı belirtiliyor. Görüşmede Türkiye'nin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğu da ifade edilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurulunun kesin sonuçlarını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurulda kullanılan 27.387 oyun 27.172'si geçerli sayıldı. Genel kurulda 135 oy geçersiz sayıldı. Kullanılan oyların %80'i de boş oy olarak kabul edildi. Seçimde Aziz Yıldırım 17.245 oy alırken Hakan Safi ise 9.927 oy aldı deniliyor değerli dinleyenler. Afat Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Dün akşam saat 22.48'de meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirtilmiş değerli dinleyenler. Yine sıcak gelişmeler var. MHP Kilis İl Teşkilatı'nı feshetti deniliyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Kilis İl Teşkilatı'nı feshetti. Yeni il başkanı olaraksa Ercan Akdemir'in atandığı duyurulmuş değerli dinleyenler.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: 呀，树皮呀。
1: Haber başlıkları, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, mahkeme kararıyla CHP yönetimine atanan Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasını alıntıladı, tarih verilmesi çağrısında bulunduğu sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntı yaparak Ulaş Karasu, süreç değil tarih verin demiş, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenmiş. Amasız fakatsız zaman geçirmeden kurultay bekliyoruz, kurultaydan kaçanlar değil, halkın iradesi.

kendi taşıdı deniliyor. İşte ilk hamleleri ve ilk paylaşımları Cumhuriyet Halk Partisi'nin X hesabı da Butlan yönetimine geçti denilmiş. Beşiktaş basketbol takımı seriyi son maça taşıdı. Deplasmanda kritik galibiyet deniliyor. Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması en az 5 puanlık ilave enflasyon tahminini ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
1: Reklam. Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Devam ediyoruz, az sonra gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimizin birinci sayfalarını, haberlerini sizlere aktaracağız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış şok olmasaydı enflasyonun bu sene %20'nin bir tık altında ya da bir tık üstünde olma olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Biz tabiri caizse tamponları inşa ettik, yani rezerv biriktirdik. Zor coğrafyada yaşadığımız zaman sizin dışınızdaki gelişmeleri belirleyemiyorsunuz. Bu bölge, bu mahalle zor bir mahalle ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Premier Lig'e yükselmişti. Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ve transfer açıklaması deniliyor. Korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı denilmiş. Maçta rahatsızlanmıştı Danimarkalı oyuncudan açıklama denilmiş. Kayyum gidecek, irade kazanacak CHP'li Karasu'dan Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı deniliyor. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik uyuşturucu kullanımına ilişkin soruşturmada şüphelerin test sonuçları belli oldu. Şarkıcı Mabel Matiz, iş adamı Volkan Bahçekapılı ve sosyal medya fenomeni Yasemin İkbal'de uyuşturucu maddesine rastlandığı belirtilmiş değerli dinleyenler. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon başlatılmıştı ve konuyla ilgili de açıklama yapılmış değerli dinleyenler. Trump'tan Netanyahu'ya İran'a saldırı uyarısı, yalnız kalabilirsin açıklamaları var. CHP sözcüsü Emre'den çarpıcı açıklama, İmamoğlu'na cezaevinde tecrit başladı deniliyor. ABK davasında buluntu telefonun raporu konuşuldu denilmiş. Hükümet kaynaklarından ilk sinyal geldi. Asgari ücrete ara zam yapılacak mı sorusu gündemde. Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Yaz kampına getirilecek 3 mevki belirlendi deniliyor. SGK uzmanı kulislerden rakam verdi. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak denilmiş. AK Parti'de il başkanı krizi, tepki istifaları getirdi deniliyor. AK Parti Genel Merkezi tarafından Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler'in görevden alınmasının ardından Mehmet Fatih Kayağan, İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuş. Bir başka haberimizdi, yurt haberimizdi değerli dinleyenler.

Evet, gazetelerimize göz atacağız. Bugünün gazetelerine göz atacağız. İlk olarak Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Türkiye Gazetesi'nin sürmanşetine baktığımızda Yıldırım ne yapacak? İlk iş hoca, sonra loca deniliyor. Yolların minik devleri denilmiş, eski otomobillere yer verilmiş. Sezon açıldı, tavuk kanatlandı, fiyatlar ikiye katlandı deniliyor. Tavuk kanat fiyatının yapılan zammı birinci sayfasına taşımış Türkiye Gazetesi değerli dinleyenler. Türkiye Gazetesi'nin manşetine baktığımızda CHP'de kimin muktedir olduğu bugün netleşecek deniliyor. İpler mecliste kopacak denilmiş. Kılıçdaroğlu da özelde meclis başkanlığına grup toplantısı için bildirimde bulundu. Karşılıklı açıklamalar tansiyonu yükseltti denilmiş. Normalleşme için en az 5 yıl lazım deniliyor. Diyarbakır sokaklarını birlikte adımladığımız Vali Zorluoğlu'na göre normalleşme için daha 5-10 sene geçmesi gerekiyor ifadelerini kullanmış Mahmut Özay'ın Diyarbakır dizi izlenimleri adı altında özel haberi yer alıyor. Diyarbakır'da umutlu bahar denilmiş. Kesin şu ateşi deniliyor. Trump'tan İran ve İsrail'e çağrı denilmiş. Filistin konusunda asla taviz vermeyiz. İçişleri Bakanı Mustafa Destici'nin, Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları var. Özür diliyorum. Kumar geleceği tehdit ediyor denilmiş. Malta'da imdada Türk balıkçılar yetişti. Düzensiz göçmenler kurtarıldı deniliyor. Şayika mercanlar için daldı. Filipinler'de yara sarıyor. Yeni uçaklarla en uzun noktaya Türk Hava Yolları filosunun büyüdüğüne yer verilen bir haber var. Faiz korkusu altını düşürdü yine. Döviz ve altın fiyatları ile ilgili bir haber yansımış Türkiye Gazetesi'nin birinci sayfasına değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerine ve gazetelerimize göz atmayı sürdürüyoruz. Az önce Türkiye Gazetesi'ne göz atmıştık. Şimdi ise Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasındaki manşet haberine baktığımızda CHP lideri Özel, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapma isteğine tepki gösterdi. Atanmış isme kürsü verilmez ifadeleri var. Sesi titredi, gözleri doldu deniliyor. Yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü nedeniyle Manisa'daki anmada olacağı için grup toplantısı yapmayacağını açıklayan CHP lideri Özgür Özel, kararını değiştirdi. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı düzenlemek istemesinin ardından Özel, 24 Mayıs hatasını tekrarlamasınlar diyerek kürsüye sahip çıkma kararı aldı deniliyor. Ücretsiz otobüs seferleri denilmiş, seçimde şaibe iddiası deniliyor. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de yapılan ara seçimlerde 4 beldeyi AK Parti, birer beldeyi MHP ve CHP kazandı. CHP'li Gökhan Zeybek 2024 yerel seçimlerinde seçmen sayısı 4.275 iken bu sayı son seçimde 10.791'e yükselmiştir. Çıkan sonuç milli irade ise milli irade diyoruz ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Yazıklar olsun deniliyor. İmamoğlu'nun Kartal'da savunma yapması engellenmişti denilmiş. Füzeler ateşlendi, İzbullah'ı vuran İsrail'e İran'dan misilleme geldi, Trump devreye girdi deniliyor. Kuvayi Milliye kıvılcımı denilmiş, yanan ormanlara res kondu deniliyor. Gençlerimize sahip çıkın, peş peşe can kayıpları Burdur, İzmir ve Kırklareli'deki Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında 3 öğrenci yaşamını yitirdi denilmiş. Yüksek enflasyon ücretleri yuttu deniliyor, kayıplar sürüyor denilmiş. 631 bin emekçi işsiz kaldı deniliyor, haber başlıklarıydı Cumhuriyet Gazetesi'nde değerli dinleyenler.

0: Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Son bir gazetemizi aktaracağız ve gazete turumuzu sonlandıracağız değerli dinleyenler. Şimdi ise akşam gazetesine bakalım. Akşam gazetesinin manşetine baktığımızda CHP'de grup savaşı deniliyor. Bir diğer manşet haberi ise Maduro sonrası ilk resmi ziyaret. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez'i İstanbul'da ağırladı denilmiş. Avrasya'da sudan panik deniliyor. Avrasya tünelinde otomobil yangın panosuna çarptı. Fışkıran su yanlış anlaşılınca panik yaşandı deniliyor. İskender şovu kabus oldu denilmiş. İzmir'de bir restoranda üzerine İskender için hazırlanan kızgın tereyağı dökülen 2 yaşındaki Mercan bebek konuşma kabiliyetini kaybetti denilmiş. Küçük Mercan'ın vücudunda kalıcı hasar oluşurken garsona 7500, mesul müdüre ise 11.200 TL para cezası kesilmiş. Metrobüste yan baktın cinayeti deniliyor. Ateşkes şartı Lübnan demiş. Beyrut'u füzelerle vuran İsrail'e İran misillemede bulundu. Trump tarafları ateşkese çağırdı. Tahran tarafı ise tek şartımız Lübnan'a saldırıların durması ifadelerini kullanmış. Yine Özgür Özel'in ve Kılıçdaroğlu'nun cephesinden haberler yer alıyor Akşam Gazetesi'nde. Yine Akşam Gazetesi'nin sür manşetinde ise 15 milyon euroya Fener'e geliyor Aziz Yıldırım seçim vaadi olan Vedat Muriç için takımı Malarko ile anlaşmaya vardı denilmiş. 150 bin öğrenci ortak tarihi okudu deniliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları var Akşam Gazetesi'nde değerli dinleyenler.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
1: Haber başlıklarına göz atalım. Bir kez daha az sonra vedamızı gerçekleştireceğiz değerli dinleyenler. Konya'da kamyonette çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor. İstanbul bir bildirisinde işbirliği mesajı öne çıkıyor. İtalya'da Sumut filosuna saldırıya dair soruşturmaya İsrail'li bakan Ben Gvir dahil edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'yi yeniden genel başkan seçilmesinden dolayı tebrik etti. İstanbul Fatih'te tramvayın altında kalan çocuk hayatını kaybetti. CNN duyurdu, Amerika İran'dan İsrail'e ateşlenen füzeleri engellemedi ifadeleri var. Kılıçdaroğlu, kurultay sürecimizi başlatıyoruz açıklamalarında bulunmuş. Kentsel dönüşüme giren bina kısmen çöktü, bir kişi hayatını kaybetti, iki kişinin yaralandığı belirtiliyor. Bu haber İstanbul Küçükçekmece'den geliyor. Küçükçekmece'de kentsel dönüşüme giren bir binanın kısmen çökmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği haberi yer alıyor değerli dinleyenler. 6 ilde sahte para operasyonu, Muğla'da 415 litre etil alkol ele geçirildi. İstanbul'da 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İstanbul Valiliği Avrasya Tüneli'ne akan suyun deniz suyuyla ilgisinin bulunmadığını duyurmuş. Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarından 4606 kişinin tutuklandığı belirtilmiş değerli dinleyenler.

Programımızın son bölümünde yurt hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Değerli dinleyenler, bakalım bugün yurt hava nasıl olacak? Detayları aktaralım. Yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş. Yine uyarı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün öğle saatlerinden

0: Saat 10. Hava durumu.
1: Tokat'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece. Sivas'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece. Yozgat'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, sandık takip sistemini Tokat'ta 3 ilçede 4 beldede ara seçimlerde pilot uygulama olarak test etti. Tokat TSO Başkanı Fatih Gökdere'nin kayınbabası emekli polis Ahmet Akalın vefat etti. Cenazesi Karşıyaka Merkez Camii'nde kılındı, Uğrak Köyü'nde toprağa verildi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İran ve İsrail arasında karşılıklı füze saldırıları devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu'yu savaş konusunda uyararak ateşkes çağrısı yaptı. Bölgedeki gerilim tırmanıyor, diplomasi ve müzakereler sürüyor. İstanbul'da 10 yıl önce öldürülen Mezdeke Dans Grubu üyesi Aynur Kambur cinayetinde BG adlı zanlı ile azmettiriciler FK ve SK yakalandı. 2026'da dosya yeniden incelenerek soruşturma genişletildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri DAEŞ ile bağlantılı faaliyet yürüten ve sosyal medyada propaganda yapan 13 şüpheliyi belirleyip eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Almanya ve Fransa teknik ve ticari anlaşmazlıklar nedeniyle Avrupa'nın en büyük ortak savunma projelerinden FCAS'ı sonlandırma konusunda uzlaştı. Proje iptal edilerek Avrupa'nın dev savaş uçağı planı sona erdi. Kocaeli Dilovası'nda 5 çocuk annesi Elif K, eşi Erdal K tarafından sokakta 15 bıçak darbesiyle öldürüldü. Zanlı, aldatıldığını iddia ederek eylemi çocuğuyla göz göze gelince durdurdu ve tutuklandı.
0: Spor.
1: Trabzonspor, Noah Saviolo transferini açıkladı. Portekiz ekibi Vitória'ya 8,5 milyon euro ödeyecek. 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı. Vedat Muriçi Fenerbahçe ile anlaşarak İstanbul'a geldi. Aziz Yıldırım Mallorca ile 15,5 milyon euro karşılığında el sıkıştı. İmza pazar günü bekleniyor. San Antonio Spurs Madison Square Garden'da New York Knicks'i 115-111 yenerek seriyi 2-1'e getirdi. Victor Wembanyama 32 sayı, 8 rebound, 6 asiste galibiyeti sağladı.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 12 kuruştan, gram

0: altınsa 6536 lira 85 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Harun Kolçak'la yaptık. Derman olayım radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Tuğba Yurt'la devam ediyoruz. İnceden inceden hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: 98.9 FM. Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Efendim bakınız, insanoğlunda şans olacak. Hep bunu söylüyoruz. Hesabına yatan 3000 lira bir anda milyonlara dönüştü efendim. 3000 lira yatıyor, bildiğin 3 standart. Almanya'da tabii o 3000 lira olarak düşünme, euro olarak düşünse onu. 3000 liraya tekabül eden. Almanya'da adı açıklanmayan bir bankada bir personelin veri girişi sırasında klavye başında uyuyakalması sonucu bir emeklinin hesabına ait ney? Oho! 62.40 euroluk işlem sisteme 222 bin 222 euro olarak kaydedildi. Tabii birler, binler, milyonlar hepsi iki olunca. 222 bin 222 bin 222 bir de 22'si de var. Şey, küsuratı da var yani. Oğlum bu nasıl bir uyumadır tam en olmaması gereken yerde. Almanya'da faaliyet gösteren ve adı açıklanmayan bir finans kuruluşunda rutin bir işlem sırasında veri giriş görevlisinin klavye başında uyuyakalması sonucu 62.40 euroluk, yuvarlayalım biz onu 3000 lira diye, küsurat var da, bir transfer emri sisteme 222.222.222 euro olarak kaydedildi. Adam bildiğin uyumuş. Yani böyle el orada gezerken ya elin üstüne bir ağırlık çöktü ya el kaldı öyle. Avustralya'nın yayın kuruluşu ABC News'un Fransız haber ajansı AFP'ye dayandırdığı rapora göre, bu standart bir çıkış yok mu? Avustralya'dan geldik, Fransa'ya indik. Herhangi bir Alman haber ajansının haberi yok mu bu konuda da doğrulamayı böyle yapıyoruz? Neyse, tamam, rapora göre olay gerçekleştiği bankacılık süreçlerindeki veri giriş hatalarını örnek olarak uluslararası kayıtlara geçmiş efendim. Bundan daha ötesi olmaz muhtemelen. Edinilen bilgilere göre bir emeklinin hesabından yapılması planlanan asıl işlem tutarı 62.40 euroydu. Ancak işlem esnasında anlık olarak içi geçen banka çalışanının parmağının iki tuşunda basılı kalması nedeniyle sistem üzerinde 222.222.222 avroluk bir emir oluştu. Söz konusu yazım hatası orijinal işlem tutarının yaklaşık 3,5 milyon katı büyüklüğünde bir kayda yol açtı. Şimdi peki emekli bu parayı aldı mı? Düşün, uyanıyorsunuz bir sabah. Emekli maaşınız yatıyor ne kadarsa. Bankaya işte uygulamadan bildirim geliyor telefonunuza, emekli maaşınız yatmıştır diye. Sonrasında siz hani normal bir maaş olarak düşünüyorsunuz. Çok da ciddiye almıyorsunuz. Yani sonuçta emekli maaşı. Çok belli. Sonra bakıyorsunuz, onun 3,5 milyon katı fazla para var. İnsan çıldırır. Raporda söz konusu tutarın emeklinin hesabına hiçbir aşamada nihai baki olarak geçmediği ve müşterinin kullanımına sunulmadığı vurgulandı. En azından öyle kalmış mı o? 2-2-2'yi basmamış yani, gitmemiş mi yani o? Olayın meydana geldiği bankanın ticari ünvanına yer verilmedi. Utanmışlar. Bu nedenle bankanın veri tabanında olağan dışı transferleri engelleyen otomatik bir filtre veya uyarı sisteminin bulunup bulunmadığını dair teknik detaylar doğrulanamadı diyor. Ve burada emekliye sormak lazım. Abi geldi mi para? Olayın siber saldırı, dolandırıcılık veya müşteri müdahalesi olmaksızın tamamen operasyonel yorgunluktan kaynaklanan bir insan hatası olduğu kayıtlara geçti. Tamam, buradan bunlar bunu yapay zekaya bağlarlar. Hani yapay zekayı çalıştırmak için zaten hepsi teker teker şey arıyor, fırsat kolluyor. Hazır böyle bir fırsata geçmişken arkadaş, bundan sonra yapay zeka ile çalışacağız deyip. Ay, yapay zeka hata yapmıyor mu? O da yapıyor tabii, ayrı bir şey ama. Ya da en azından şunu yapabilirler yani, biraz mesela çalışanı dinlendirme. Yani çok fazla boğmadan çalıştırma formülde deneyebilirler. Hatta-

0: olur.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Edis yalancı şahidim radyonuzdaydı. Efendim, WhatsApp'a yeni buton geliyor demiş. Ne oluyor yine? Mesajlar silinmeyecek lan, sil. Bizim en büyük derdimiz mesajların silinmesi. WhatsApp inadına silinmemesi için her yolu deniyor. Sen sil, biz gerekirse tekrardan yükleriz. Sen şey yapma, orasını boş ver. Sana ne ya? WhatsApp sohbet geçmişi ve yerel verileri silmeden hesaptan geçici olarak ayrılmayı sağlayan yeni çıkış yapma butonunu Android beta sürümünde test etmeye başladı. Bak, demek ki böyle bir ihtiyaç var. Hesaptan geçici olarak çıkış yapma, hesaptan geçici olarak ayrılma isteği var. Böyle bir beklenti var. Bunu bir insan niye bekler? Sevgili Mark Zuckerberg kardeşim, değerli kardeşim. Önce buradan bakmak lazım olaya. Yani bir insan durduk yere WhatsApp'tan niye ayrılmak ister belli bir süre? Bir şeyler dönmüştür orada. Yani hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuştur kesin. Sen hala niye zorluyorsun? İlla yok çıkma, yok şöyle mesajları, sen çık ama mesajları biz koruyacağız, tekrar geri yükleyeceğiz. Lan adam mesajlar gitsin diye çıkıyor oradan, anlamıyor musun? Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcıların uzun süredir talep ettiği doğrudan çıkış yapma seçeneği üzerinde çalışıyor. Bak, talep var işte. Talebin sebebi şey değil yani, mesajlar da silinmesin, biz çıkalım sonra geliriz falan bile belli. Sıkıntılı bir şey olmuş. Abimiz paçayı kurtarmaya çalışıyor. Belli çıkacak, hani böyle şey, kanıt kalmasın istiyor. Olabilir. Tabii olmaması en doğru olanıdır, en makbul olanıdır ama hayat. Karşımıza ne çıkaracağı hiçbir zaman belli olmuyor. Android için yayınlanan WhatsApp beta bilmem kaç sürümünde fark edilen yeni özellik. Bilmem kaç sürüm, çünkü sürümler o nokta nokta nokta devam ediyor. Yani neyse, uygulamayı telefondan kaldırmaya veya hesabı tamamen kapatmaya gerek kalmadan çıkış yapılmasına imkan tanıyor. Yeni seçenek aktif edildiğinde kullanıcının sohbet geçmişi, bildirim ayarları, yerel verileri ve giriş bilgileri cihazda cihazda korunmaya devam ediyor. E o zaman çıkartma bari, niye çıkartıyorsun? Bak, çıkış yapıyorsun, aktif ediyorsun durumu, çıkış yapıyorsun ama çıkmış olmana rağmen sohbet geçmişin, yani buna fotoğraflar da dahil, bildirim ayarların ve yerel veriler cihazda korunmaya devam ediyor. Bir de cihazda koruyor. Oğlum, bu neyin kafasını yaşıyorsunuz? Niye milleti bu kadar strese sokuyorsunuz? Bugüne kadar uygulamada doğrudan bir çıkış yapma butonu yer almıyordu. WhatsApp geçici olarak uzaklaşmak isteyen kullanıcılar, WhatsApp'tan geçici olarak uzaklaşmak isteyen kullanıcılar uygulamayı cihazdan silmek için ve tekrar kullanmak istediklerinde numara doğrulaması, yedekleme kontrolüyle sohbet geçmişini geri yükleme gibi uzun kurulum adımlarını baştan tamamlamak zorunda kalıyordu. Bu zor bir şey değil ki. Bunu yapıyoruz telefon değiştirdiğin zaman. Eğer sohbetleri yedekliyorsan ben yedeklerim mesela. Neden? Riskli bir şey yok bence. Çünkü mesajlaşmayla çok aram yok. Hal böyle olunca bunları tabii ki telefon değiştirdiğin zaman tekrardan yüklüyorsun. Aynı şeyleri ben eğer şu an telefonda WhatsApp'ı siliyorsam, silmem gereken bir şey olmuştur, ondan siliyorumdur. Yani sen niye bilgileri tutuyorsun hala? Yeni geliştirilen çıkış yap seçeneği ise tüm bu süreci kısaltıyor. Kullanıcı çıkış yaptığında veriler genel olarak cihaza saklandığı için yeniden giriş esnasında tam kurulum sürecine dönülmeden uygulamaya hızlıca erişilebiliyor. Yani sevgili arkadaşlar, şöyle söyleyelim. Hani bu özellik geldiğinde, şu an deneme olarak beta'da deneniyor. Bu özellik geldiğinde böyle işten eve dönüyorsun, akşam mesai bitmiş. Hani diyorsun ki ya şu şey yapalım, şu mesajları bir temizleyelim. Hani zor da olacak, bir sürü mesaj, bir sürü fotoğraf falan. Dur ben şu WhatsApp'tan bir çıkış yapayım da sabah işe gelirken tekrar giriş yaparım dediğinde, hani böyle çok kendini çok rahat hissetme diyor yani WhatsApp. Bunların hepsi diyor telefonda var, mevcut bunlar diyor. Yani ya oturup mesaiden çıkmadan önce bir artık temizlemen gereken bir şeyler varsa, ki olmaması gerektiğini hep söylüyoruz ama varsa böyle bir şey temizle, ya da güvenme. Yani buradan anladığımız bu.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon anısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

Aleyna Tilki, yılların Yıldız Tilbe şarkısı çok da güzel bir düzenleme olmuştu. Yalnız Çiçek radyonuzdaydı. Efendim Namütün Ayrı Muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakın özellikle trafikte olanlar, soralım sizlere. Efendim nedir bu kasisler? Ne olacak bu kasislerle bizim halimiz? Yani hızlı gidenler için tabii ki çok önemli. Yani bir yere bir kasis konuyorsa demek ki orada kurallara uymayanların sayısı fazla. E şimdi trafiğe baktığımız zaman kurallara uymayan sayısı ohoho. Ama dünyanın her yerinde bu böyle. Tabii ne olursa olsun genelde mesela yaya geçitlerinin öncesinde olur. Yayaların sık kullandığı yerlerde olur. Okul civarında olur. Bir taraftan evet hani hız kurallarına uysan da hani bir uyarıcı bir tedbirdir o. O da önemli. Ama hani yavaş geçsen, hızlı geçersen zaten arabanın altını unut da. Yavaş geçsen de mesela büyük sıkıntıdır değil mi bu? Kasis mevzu. Bazıları bayağı bir kasıyor yani. Tamam gördük orada kasis var. Tamam hızlı geçersek araba altı vuracak falan filan ama bazılarını arabanın altını vurmaması veya sürtmemesi için biz şekilden şekile giriyoruz. Hani durdun sağa dön biraz böyle yan yan git. Yengeç gibi bir şey oluyoruz arabada yani o zaman. Hız sınırlarını aşan sürücülerle mücadele etmek için kullanılan geleneksel kasisler uzun yıllardır tartışma konusu olmaya devam ediyor demiş. Çünkü bu sistemler yalnızca kuralları ihlal eden sürücüleri değil, hız sınırına uyanları, toplu taşıma araçlarını ve acil durum ekiplerini de etkiliyor. Evet o da doğru. Bir ambulansla mesela veya itfaiye hızlı giderken kasis olduğu zaman durmak zorunda da. Yani durmak zorunda değil de isterse durmasın. İsveç'te geliştirilen yeni bir teknoloji ise bu soruna farklı bir çözüm sunuyor denmiş. Bakınız. Neymiş bu? Aktibump adı verilen sistem ilk bakışta sıradan bir yol yüzeyi gibi görülüyor. Bu fotoğraf mı bu? Ha enteresan. Ancak asfaltın altında yer alan sensörler yaklaşan araçların hızını ölçüyor. Eğer sürücü belirlenen hız sınırını aşmışsa yol düzeyindeki metal plaka birkaç santimetre aşağı iniyor ve araç küçük bir çukura giriyormuş hissi yaşıyor. Sürpriz oluyor yani. Hani bakıyorsun kasis yok değil mi? Ya baktın mesela sen hala hızlı gidiyorsun ya. Sürpriz dan diye bir ses. Hız sınırına uyan sürücülerse herhangi bir kasis ya da engelle karşılaşmadan yollarına devam ediyor. Tamam da peki akan trafik yani şey yoğun trafikte ne olacak bu? Burasının sakin olması gerekiyor ki insanlar görsün. Bizde mesela iki araba gidiyor yan yana diyelim. Biri hız sınırını aşmış geliyor. Diğerin sağ şeritten normal hız limitinde gidiyor. O ne olacak? Yani diğeri onlar patladığı zaman bu da patlayacak. Yani sen mesela nedir? Hız limiti diyelim 30. Bak tamam mı? Öyle bir şeyden geçiyorsun. Tamam sen 30'da gidiyorsun çok ağır bir şekilde. Yani o kasesin oluşmaması lazım orada. Yani o çukurun oluşmaması lazım orada. Ama bir anda sen 30'da giderken diğeri 60'da sol şeritten geliyor. Ve aynı anda o kasese geliyorsunuz. Şimdi sensörler senin 30 olduğunu anlıyor kabul. Ama diğerini de 60 olarak gördüğü için bir çukur yapıyor. Sen arada gümbürtüye gidiyor. Ben sana söyleyeyim. Bak hız yapmayana kasis yok. Sistemin en dikkat çekici özelliği yalnızca hız limitini aşan araçları hedef alması demiş. Bu sayede kurallara uyan sürücüler gereksiz yavaşlama yaşamıyor. Tamam. Ayrıca ambulans, itfaiye ve polis araçları gibi acil durum araçları sisteme entegre edildiğinde uygulamadan etkilenmeden geçebiliyor. Nedir işte artık onların plakaları falan filan veya belki de bir sinyal falan bir şey olacaktır. Bakacak evet ambulans geliyor bunun hızlı geçmesi gerekiyor diye durmayacak. İsveç'te ilk kez uygulamaya alınan teknoloji daha sonra farklı ülkelerde de kullanılmaya başlandı. Yapılan ölçümlerde bazı bölgelerde ortalama araç hızlarının belirgin şekilde düştüğü ve trafik güvenliğinin arttığı rapor edildi denmiş. Yol yüzeyine yerleştirilen radarlar veya sensörler yaklaşan aracın hızını gerçek zamanlı olarak ölçüyor. Onun yerine mesela radarı hız radarı olarak koysan esasında daha kesin çözüm. Orada görünce otomatik olarak zaten yavaşlayacak. Eğer araç hız sınırının altında seyrediyorsa sistem devreye girmiyor. Ancak limit aşılırsa hareketli metal plaka kısa süreliğine aşağı doğru iniyor. Ondan sonra istikamet sanayi. Bu mekanizma sürücülere fiziksel bir uyarı veriyor. Ancak klasik kasislerde olduğu gibi tüm araçları yavaşlatmıyor denmiş.
Yani evet, genel olarak baktığımızda tabii ki güzel bir şey. Eyvallah, onda sıkıntı yok ama hani dediğimiz gibi bizde, bizim yollarda bu olsa kafası çok karışır. Yani sıkıntı büyük olur. Bizde hani bir ona yetişeceğim derken o radar veya sensör, bir buna yetişeceğim derken bize iki kademeli olması gerekiyor. Mesela çift yönse, hani çift yön dediğime bakmayın. İki şeritse, iki şeritlik yol mesela. Şerit şerit sensör çalışması lazım. Çünkü sen sağ şeritten normal hızında giderken soldaki adam paldır küldür geldiğinde, ikiniz de aynı anda kasesin içine geldiğinizde sen yine sıkıntı yaşamayasın diye yani.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi çarşıyla. Yakışır bana
1: Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam. www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Çok canlı.

Mela Bedel. Mela mı dediniz? Artık o kaldı değil mi bak? Yani bir anlık bir böyle tuhaf saçma bir tepki pek çok kişiye itici geliyor haklı olarak. Bana da öyle geliyor. Yani Mela mı dediniz, Mela mı dediniz? Bir, gerçek adın o değil zaten. Sahne adın o. Yani hani o kadar bence üzerine durmaya gerek yoktu. Niye bu kadar takıldı bilmiyorum. Ne gerek var yani? Gayet güzel bir düzenleme olmuşken, konser performansı gayet iyiyken, ne yani ne? Düzelttin, gerçi tamam doğru söylemişti gerçi ama hani düzelttin de ne oldu mesela? Yalan söyle, şey yanlış söylemiş olsa bile ne olur yani? Ama...

0: kısa sürede kitlesel bir harekete dönüşerek Yeni Delhi'de ilk büyük protesto gösterisini gerçekleştirdi. Bak mitingle de başlamıyorlar, protestoyla başlıyorlar. Yani böyle miting falan yapsanız, bir kendinizi anlatsanız. Hindistan'da gençlerin sosyoekonomik tepkisini yansıtan sıra dışı bir hareket dijital platformlardan sokaklara taşındı. Hamam Böceği Halk Partisi adıyla kurulan, hiç yaratıcı değil ama yani hiç sevimli gelmiyor kulağa. Kurulan oluşum kısa sürede geniş kitlelerin ilgisini çekerken yüzlerce protestocu başkent Yeni Delhi'de düzenlenen gösteriye katılım sağladı. Oluşumun ortaya çıkışı Hindistan Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Surya Kant'ın Mayıs ayında yaptığı tartışmalı açıklamalara dayanıyor demiş. Kant'ın hükümeti eleştirenleri ve işsiz gençleri hamam böceklerine benzetmesi. Ha. Özellikle genç nüfus arasında büyük tepkiyle karşılandı. Evet, bu tip benzetmeler ters tepiyor. Yani zaman zaman bizleri mesela...
1: Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
4: Spor.
3: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

Kolpa. Evet, aynen, radyonuzdaydı. Namıtın Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa katılabilirsiniz. Ve şimdi Mert Ali İçerli radyonuzda. Gerisi laftır.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Melike Şahin'i Diva Yorgun radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık'ın ayı muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuz diyeyim Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim, bu neymiş? Kadir Ezildi'nin eşi Gamze Türkmen'in eltisinin düğününde tercih ettiği kıyafet olay oldu. Bu nasıl başlık ya? Kim bunlar biliyor musunuz? Ha, sosyal medya fenomenleri mi? Sosyal medya dünyasının ve televizyon ekranlarının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kadir Ezildi. Ben o kadar konuya Fransızım ki şu an. Haber öyle diyorsa öyledir. Kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor demiş. Son dönemde eşi Gamze Türkmen'le yaptığı eğlenceli ve samimi sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gören ünlü sunucu, bu kez ailesine yaşanan büyük bir mutlulukla adından söz ettirdi. Ne güzel. Herkes mutlu olsun. Kadir Ezildi'nin erkek kardeşi Kerem Ezildi hayatını tamam birisiyle birleştirmiş. O kadar fazla isimleri vermenize gerek yok haberde. Çok ilgilendirmiyor bizi. İstanbul'da gerçekleşen görkemli nikah töreni kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken geceye damga vuran detaysa herkesi şaşırttı. Toplanın, magazin var. Türkmen'in eltisinin düğününde beyaz renkli bir kıyafet tercih etmesi tören alanında ve sosyal medyada şok etkisi yarattı. Gelinin en mutlu gününde hemen yanında beyaz elbiseyle boy gösteren ünlü ismin bu tercihi eleştiri oklarının hedefi oldu. Neden? Çünkü evet, orada bir gelin var. Onun için hayatının en özel günlerinden bir tanesi bu. Ve gelinlik hani beyazdır bizde. Yani genel olarak beyazdır. Dünyanın her yerinde. Hal böyle oluyor. Sen niye rol çalma meselesidir yani. Bak, geçtiğimiz günlerde daha fecisi vardı bunun. Dur bakalım neymiş. Gamze Türkmen'in nikah törenindeki kıyafet seçimi kısa sürede eleştirilerin hedefi haline geldi. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından birçok kullanıcı bu tercihi uygunsuz seçim olarak yorumladı. Kısa sürede binlerce etkileşim alan karelerin altına eltisini kıskanmış. Ya düğünde bu giyilir mi, ayıp ve büyük düşüncesizlik şeklinde sert yorumlar gelmiş. Bu tamam, gelmişler, tamam, eyvallah. Ama asıl daha fecisi şuydu, bilmiyorum denk geldi mi sosyal medyada size. Yine böyle bir düğün, bir işte, takım erensin falan filan. Gelinin arkadaşının doğum günü de kutlandı. Tamam, çok yakın arkadaşlar, eyvallah, anlarız ama yani bunu hani o kadar yakınsındır ki teklif edersin. Ya böyle böyle gelin tabii ki buna hayır diyemez. Hayır, ama bunu teklif etmek zaten bir düşüncesizlik. Orada birinin nikahı var, düğünü, en mutlu günü. Sen orada sahnedeyken biri sana sürprizmiş gibi, bir de o tripler vardır ya, sürprizmiş gibi doğum günü pastası getiriyor. Haberim yokmuş gibi kutla pampa. Sürprizmiş gibi doğum günü pastası geliyor ve düğün birdenbire doğum günü partisine dönüyor. Arkadaş, yapılır mı Allah aşkına bu ya? Evet, sorduğun zaman evet, samimi arkadaşındır tabii ki. Bunun için hayır demez, hayır diyemiyor olabilir. Bu gayet normal. Ama bunu senin düşünmen lazım. Geliyor orada, bir de şu saçma sapan sahte ağlamalar var ya, böyle çok çok şaşırmış gibi, böyle bir gözyaşları falan filan. Bunlar da bizim biraz maalesef sosyal medya görgüsüzlüğümüz oluyor. Şimdi sosyal medya olmasa bu şey yapılmaz. Çünkü orada onu çekecekler, haberi yokmuş gibi tabii ki. Sosyal medyada paylaşılacak, büyük ilgi görecek, çok konuşulacak falan filan. Amaç bu. Ama işte gel gör ki orada bambaşka suçsuz, masum iki insanın düğününü mahvediyorsun o an yani. Ne kadarsa 5 dakika mı sürdü, 10 dakika mı sürdü, neyse. Ne gerek var böyle şeylere?

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
2: www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

Manifest. Arada Ajde Pekkan, Hileli radyonuzdaydı. Efendim bakınız, hiç görülmemiş sıcaklar geliyor, hayırlı uğurlu olsun. El Nino bu sene daha da bir yakacak. Geçen sene zaten hiç görülmemiş sıcakları yaşadık. Geçen sene hiç görülmemiş sıcaklar ardından bu sene böyle bir hiç görülmemiş sıcaklarla karşı karşıya kalmak, artık sen düşün yani. Özellikle Temmuz'da mı geliyordu bunlar? Bak Fransa'da 17 bin kişiyi öldürmüştü efendim bu sıcaklıklar. Temmuz sonrasına dikkat diyor. Profesör Doktor Levent Kurnaz, Temmuz ayından sonra Türkiye'de daha önce hiç görülmemiş sıcaklıkların ve tehlikeli nem oranlarının yaşanabileceğini belirterek uyardı. 2003 yılında Fransa'da yüksek sıcaklık ve nem yüzünden 2 haftada 17 bin kişi öldü. Benzer bir durum her an burada da yaşanabilir, hazırlıklı olmalıyız dedi. Tabii şimdi hani Temmuz sonuna bırakmayalım biz hazırlık meselesini. Çünkü Temmuz'da da uyarı verdiler. Yani Temmuz'la beraber biz baya yani ısınma değil kavrulmaya başlayacağız. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz. Tamam, uyarılarda bulunuyor. Başka birisi daha var. Profesör Doktor Ali Kavgacı. 2026 yaz aylarında sıcaklığa ve orman yangınlarına karşı uyarılarda bulundu. Boğaziçi Üniversitesi İklim Bu Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz. Orman yangını insan sebebiyle çıkar. Evet. Yani büyük oranda insan sebebiyle çıkar. Bizim bir şey olmaz abiciliğimiz orman yangınlarının en büyük sebebi. Biz ne yapıyoruz? Bak şeyi falan, piknik ateşini falan geçiyorum. Onu bir kenara koydum. Onun dışında çer çöp ne varsa bırakıyoruz ormana gittiğimiz zaman. Şişeler mişeler hepsini böyle. Hani böyle o izmaritlerden falan hiç bahsetmiyorum bile. Hani ekstra onlar zaten direkt olarak yangına davetiye çıkarıyor biliyorsunuz. Onun dışında da böyle çer çöp bırakıyoruz. Orada onlar ısınıyor. Güneş ışığıyla camlar mamlar falan filan derken yangın çıkıyor. Ondan sonra da vay kim yaktı diye bas bas bağırılıyoruz. Yani evet, orman yangınlarının hani tamamı insan sebebi demeyelim de büyük bir bölümünün sebebi insanlar. Halkın bu yangınlara karşı nasıl davranması gerektiği, neler yapması gerektiği konusunda bilinçlenmesi gerekiyor. Ya bilinçliyiz esasında da bizde bir vurdum duymazlık var. Bakma herkes biliyor yani. Yani o çöpü ormanda bıraktığın zaman çevre kirliliği olacağını, yangın çıkma ihtimalinin büyük olacağını herkes biliyor. Ya da o izmariti oraya attığın zaman bunu herkes biliyor. Bak kasıtlı yakmaları geçiyorum. Onlar apayrı bir cinayet zaten onlar da. Ama bizde bir işte diyorum, vurdum duymazlık bir rahatlık var bizde yani. Özellikle büyük orman yangın tehlikesi olduğu bölgelerde vatandaşları çok iyi eğitmemiz gerekiyor. Depremde olduğu gibi yangınlar içinde afet gönüllülerini bir araya getirip müdahale edebilecek seviyede olunmalı denmiş. Tamam, yangın rejiminden bahsediyor. Büyük orman yangınlarını söndürmek atmosferin yardım etmesi lazım diyor, tamam. Kırı bilmeyen kendinin kırdaki yaşam mücadelesi gibi bir durum olduğu için çok kolay yangın çıkabiliyor. Yaşanan yangınları hatırlayın. Spiral kesmekten, kaynak makinesinden çıkıyor. İzmir, Çanakkale, Manisa, Bursa'da kıra yeni yerleşmiş kentlinin orman yangınları farkındalığı ve bu farkındalığın davranışa dönüşmesi noktasında bilinçlenmeye ihtiyacı var demiş. Yüksek sıcaklıkları bir hafta boyunca her gün yaşıyor olabiliriz. Esas tehlikeli olan şey sıcaklık değil, sıcaklıkla birleşen nemdir. Ağustos'u merakla bekliyoruz. Hem sıcaklık hem nem yüksek olduğu zamanlarda özellikle yaşlılar için ölümcül sonuçlara yol açabilir. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi olan Fransa'nın başkentinde 2003 yılında 2 haftada 17 bin kişi öldü. Benzer bir durum her zaman burada da olabilir. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Orman yangınlarını biraz da yağışla düşünmek gerekiyor. Ancak sakin yağıp yeri ısıtan yağışların azalacağını düşünüyoruz. Ama ona karşılık da bardaktan boşanırcasına yağıp sel basıp 5 dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi sıcak havaya gideceğimiz yağmurlar olacak. Evet, bu sene yağmur olacak. Tamam, su anlamında belki bir kuraklık yaşamayacağız. Gördüğümüz o. Zaten şu an barajlar da biliyorsunuz baya dolu. Bu sene durum biraz farklı ama ve lakin yağışlar da öyle böyle yağış olmayacak yani. Bu yağış göreceğiz. Ki zaten son dönemde gördüğümüz yağmurları da çok normal olarak karşılamıyoruz. Bunların daha da fecisi gelecek maalesef, biraz felaket tellallığı gibi oluyor ama
Bunu biz söylemiyoruz efendim, bilim söylüyor.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Sibel Tüzün Anlamadın Değil Mi'yle radyonuzdaydı. Namusun Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum günün bu saatinde keyifler yerindedir. Her nereden dinliyor olursanız olun. Evden olur, iş yerinden olur, hiç fark etmez. Biraz olsun şöyle bir yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bizlere. Ve şimdi Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe radyonuzda. Havalı Yarim.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi çarşıyla. Yakışır bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

unutulmaz isimlerden bir tanesi. 95 yılında gittik efendim. Dualarım yolla radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Ve bakınız. Gelinlik bakmaya başlayın denmiş efendim. Sevgilinizle aranızda bu dört şey varsa yollarınız ayrılmayacak diyor. Kesin mi yani? Denediniz mi yani? Mesela bu dört şey vardı arada, bunları denediniz, oldu. Diğerlerinde de varsa kesin olacak mı? Çevrenizdeki o büyük aşkla başladık ama bitti hikayelerinden sıkılmadınız mı? Yani çok oluyor çünkü. Çünkü artık devir ayakları yerden kesen geçici rüzgarların değil, doğru adımların devri. İşte demiş uzmanlar, artık kimse bu uzmanlar bilmiyorum. İlişkinizin evlilik yolunda olduğunu fısıldayan, kimsenin fark etmediği o sessiz dönüm noktaları, bak neler var. Bu dört işaret varsa erkeklere bir şey demiyor, kadınlara söylemiş gelinlik bakmaya başlayın diye. Sessizliği paylaşabilmek diyor efendim en büyük konfor. Pek çok çift yan yana geldiklerinde sürekli konuşmak, bir aktivite yapmak ya da birbirlerini eğlendirmek zorunda hisseder. Oysa bir ilişkinin evlilik olgunluğuna ulaştığının en net göstergesi aynı odada hiçbir şey yapmadan saatlerce sessizce kalabilmektir. Abi o da sıkar şimdi be insanı. Tamam evet, hani sessizliği paylaşabilmek de iyidir. Eyvallah. Ama sürekli sessiz hani... Böyle baktım, bir sessiz iyi, iki sessiz iyi de, ama böyle sürekli böyle bir sessizlik hali varsa da, hani bunda da sanki böyle her defasında evliliğe gidiyor diye düşünmek de biraz hayalperestlik gibi, bilemedim. Başka ne varmış? Kriz anlarında biz olabilmek diyor bak, ilk aylardaki o tatlı cicim ayları geride kaldığında hayatın gerçek yüzüyle karşılaşırız. İş stresi, maddi kaygılar veya planların alt üst olması gibi kriz anlarında partnerinizin takındığı tavır geleceğinizin bir aynasıdır demiş. Sorunlar karşısında birbirini suçlamak yerine hemen bir araya gelip bu durumu birlikte nasıl çözeriz diyebiliyorsanız evliliğin en sağlam temelini atmışsınız demektir. Çünkü evlilik fırtınalı günlerde aynı şemsiyenin altına sığınabilme sanatıdır. Çok romantik. Başka ne gibi işaretler var? Gelecek planlarında sözcüklerin değişmesi demiş mesela. İlişkinin başlarında kurulan cümleler genellikle ben gelecek yıl şunu yapacağım ya da benim planım bu şekildedir şeklindedir. Ancak zaman geçtikçe bu cümleler farkında olmadan evrilir. Eğer artık ikiniz de farkında olmadan bizim ev, bizim planımız, bizim geleceğimiz demeye başladıysanız zihniniz ve kalbiniz geleceği çoktan ortak inşa etmeye başlamış demektir diyor. Bu dil değişimi bağın ne kadar derinleştiğinin en somut kanıtıdır diyor uzmanlar. Ve son işaret bakınız. Değerlerin ve değişimin uyumu diyor. Evlilik sadece iki insanın değil, iki farklı hayat tarzının ve değerler bütününün bir araya gelmesidir. Aile bağları, bütçe yönetimi, ev düzeni gibi temel konularda benzer vizyonlara sahip olmak işleri kolaylaştırır. Ama siz zaten hani ilişkide artık bu detaylara girdiyseniz zaten hani az çok karar vermişsiniz, olmuyor mu? Ha gerçi karardan dönülebilir mi? Dönülebilir. O ayrı bir şey yani, olur yani hayat. Daha da önemlisi diyor bak, zamanla ikinizin de değişeceğini kabul etmek ve bu değişime birlikte ayak uydurabilmektir. Birbirinizin büyümesine, gelişmesine ve hayallerine alan tanıyorsanız o ilişki zamanın yıpratıcı etkilerine karşı tamamen bağışıklık kazanmış demektir diyor. Bakın bakalım bir ilişkinize. Sevgili kadınlar diyelim biz yine o zaman, madem başlıkta da öyle demişti. Bu işaretler varsa efendim, yani sessizliği paylaşabiliyorsanız, öyle bir odada sessiz kaldığınızda öyle kalıyorsanız yani. Ondan sonra kriz anlarında biz olabiliyorsanız, hani beraber çözme adına gayret ediyorsanız böyle birbirinizi suçlamak yerine. Gelecek planlarında sözcükler değiştiyse artık, yani planı beraber otomatik olarak beraber kuruyorsanız. Ve değerler ve değişim uyum gösteriyorsa, hayatınızdaki değerlerinizin ve değişimin uyumu varsa bir gelinlikçi yavaş yavaş uğrayın diyor uzmanlar.

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, sandık takip sistemini Tokat'ta 3 ilçede 4 beldede ara seçimlerde pilot uygulama olarak test etti. Tokat TSO Başkanı Fatih Gökdere'nin kayınbabası emekli polis Ahmet Akalın vefat etti. Cenazesi Karşıyaka Merkez Camii'nde kılındı, Uğrak Köyü'nde toprağa verildi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece. Sivas'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece. Yozgat'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: İstanbul'da 10 yıl önce öldürülen Mezdeke Dans Grubu üyesi Aynur Kambur'un cinayetinde BG ile azmettiriciler FK ve SK yakalandı. 2026'da faili meçhul dosyalar yeniden incelenerek soruşturma başlatıldı. İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları sonrası Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği personel ve ailelerine artan güvenlik riski nedeniyle sığınaklarda kalma talimatı verdi. Büyükelçilikte alarm durumu ilan edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı yaparak, mecliste istenmeyen görüntülerin önlenmesi ve partinin birliğinin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı. CHP'de olağanüstü güvenlik toplantısı yapıldı. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in grup konuşmaları nedeniyle 6000 kişi TBMM'ye akreditasyon başvurusunda bulundu. Güvenlik önlemleri artırıldı, destek talebi yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci ünitesinde devreye alma takviminin önemli aşamasını tamamladı. Yıl sonuna kadar ilk elektrik üretimi hedefleniyor, nükleer kapasite artırılacak.
0: Spor.
1: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Bologna'dan eski öğrencisi Nicolo Gambiaghi'yi transfer etmek istiyor. Gambiaghi'nin son kararı teknik direktör Domenico Tedesco verecek. Acun Ilıcalı, Hull City taraftarlarıyla Antalya'da buluştu. Premier Lig başarısını kutladı. Corendon Airlines destekli etkinlikte taraftarlarla fotoğraf çekip sevincini paylaştı. San Antonio Spurs, Madison Square Garden'da New York Knicks'i 115-111 yenerek seriyi 2-1 yaptı. Victor Wembanyama 32 sayı, 8 rebound, 6 asistle galibiyeti sağladı.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 13 kuruştan, gram altınsa 6509 lira 69 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

Melis ve Trajik Komedi Radyonuzdaydı. Efendim aranızda sevgilisi kaçan var mı? Vallahi öyle yazmışlar bak, sevgilin neden kaçıyor diyor. Oğlum, sıkılmıştır, ne bileyim bir şey olmuştur. Astrolojiyle bağlayacağız. Ateş, toprak, hava ve su gruplarının açtığı en büyük korku cümlesi demiş. Yani bu cümleleri bilmiyorum cümleler ne ama bak yazmış onları. Ha gerçi dur bir dakika, şimdi bazı cümleler de zor. Bak mesela ateş grubu neden kaçar efendim? Yani ateş grubu nedir? Koç, aslan, yay. Korkunun özü diyor, kıvılcımın sönmesi ve özgürlüğün kaybı demiş. Ateş grubu burçları için aşk her saniyesi heyecan dolu bir macera olmalıdır. Onlar için tutku ilişkinin yakıtıdır. Neden korkarlar diyor. En büyük çekinceleri ilişkinin zamanla tek düze bir rutine dönüşmesi ve hayat enerjilerini emmesidir. Partnerlerinin onları evcilleştirmeye çalışması, kendilerine has o bağımsız ruhun kaybolması fikri olanları ilişkiden uzaklaştırabilir diyor. Kritik cümle bakınız. Eğer sevgiliniz ateş burcuysa, yani koç, aslan ve yaysa, eğer bu aşk beni kısıtlarsa ve heyecanımı bitirirse ben kim olacağım? Bu cümleyi duyarsa mı kaçıyor yani? Neyse, toprak bu grubuna geçelim. Boğa, Başak, Oğlak diyor efendim. Korkunun özü belirsizlik ve emeğin boşa gitmesi demiş. Aşkı adeta bir mimari yapı gibi sağlam temeller üzerine inşa etmek isteyen toprak grupları için istikrar her şeydir. Toprak grubu yani tabii temel sağlam olacak yani. Şimdi su grubuna bakarsan. Neden korkuyorlar? Sürprizlerden hoşlanmayan bu grup yıllarını ve emeğini yatırdıkları bir ilişkinin aniden yıkılmasından dehşete düşer. Herkes bence düşebilir yani. Çünkü yıllardır uğraştığım bir ilişkin var. Hani böyle yıllar geçmiş. Pat diye bitiyor. Şimdi bunlar korkuyor da diğerleri korkmuyor mu? Kontrolü kaybetmek ve partnerinin göründüğünden farklı birine dönüşmesi en büyük hayal kırıklığı korkularıdır diyor. Kritik cümle şu, ya her şey büyük bir yalan üzerine kuruluysa ve ben zamanımı boşa harcıyorsam. O zaman biraz daha iyi gözlemlemek gerekir. Hava grubuna bakalım efendim. İkizler, terazi ve kova. Korkunun özü demiş efendim, zihinsel yalnızlık ve duygusal boğulma. Bak ben kovayım ama hava grubu olduğumu da bilmiyordum. Ben de bilmiyordum derken şöyle, hani kova böyle su falan koyuyorsun ya içine. Su grubudur diye. Neyse. İletişim odaklı hava grubu burçları için kalp yolculuğu zihinden geçer. Onlar anlaşılmak ve entelektüel bir bağ kurmak isterler. Neden korkarlar demiş. Duygusal dramaların içinde hapsolmak ve mantıklarını kaybetmekten korkarlar. Derin duygusal talepler onlara bazen aşılması imkansız bir kafes gibi gelir. Partnerinin onu gerçekten anlamayacağı düşüncesi en büyük yalnızlık sebebidir demiş efendim. Kritik cümleye bakıyoruz. Ya beni asla gerçekten anlamazsa ve ben bu ilişkinin içinde yapayalnız kalırsam. Niye bizde şey değil mi ya, giden gider gittiği gün bir kere kritik. Ya oğlum gitmiş yani. Zorla mı tutuldu? Kritik cümle o değil miydi? Tamam neyse. Son olarak su grubuna bakıyoruz. Yengeç, akrep ve balık. Korkunun özü diyor bak. Terk edilmek ve savunmasız bırakılmak. Sevgisini tüm ruhuyla sınırsızca seven su grubu, zodyağın en kırılgan ve hassas grubudur. Evet, balık var işin içinde, doğru. Neden korkarlar demiş. En gizli sırlarını ve zayıflıklarını açtıkları kişinin günün birinde onları terk etmesi en büyük kabuslarıdır. Dürüstlüklerinin ve kendilerine karşı bir silah olarak kullanılmasından veya duygusal bir enkaz halinde bırakılmaktan çekinirler diyor. Kritik cümle ise şu, tüm kalbimi ona verirsem ve o beni paramparça edip giderse bir daha nasıl toparlanırım? Aman toparlanırsın be. Buymuş efendim, burçların korkma sebepleri. Ama başlıkla çok birleştiremiyoruz yani, sevgilin neden kaçıyor diyor. Yani buradaki kaçmak şeye kaçmaz, biz şey olarak anlıyoruz yani, sevgilin senden niye kaçtı, hani niye gitti? Değil, şu daha çok, hani siz sevgilinizden niye kaçarsınız demek daha doğru. Çünkü mesela sürekli neydi? Bak ateş grubunun korkusu mesela neydi? İşte kıvılcımın sönmesi ve özgürlüğün kaybı. Hani sen bu durumdan rahatsız olup kaçarsan olarak bakılması daha iyi olurdu.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
6: Bölgenin en iyisi.
7: Yeniden mi? Denemiştik. Yok olmaz.

vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet. Namütenay muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi çaycıyla. Yakışır bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
3: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Bilenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.

Haftanın ikinci iş ve okul günü dedik, hayatın ritmine başladık. Bu güzel sanın tadını çıkartalım diye günün iki saatini birlikte paylaşacağız. Ben Rana, mikrofonumun başına geçiyorum. Hayatın ritminin açılışını yapıyorum. Siz de bu güzel günün, anın, zamanın, hayatın ritmini bizimle yakalamak isterseniz geçin radyonuzun başına. Program başlıyor. Salıyı keyiflendirmeye, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Gün boyunca, hafta sonunda ve dahi sabah güne uyandığımızda açıyoruz haberleri. Dünyanın dört bir yanından o kadar tatsız haberler alıyoruz ki işte o haberlerin hiçbirinden bahsetmiyorum ben. Güzel haberlerden bahsedeceğiz bugün yine. Yeni filmlerden, vizyona girecek yeni filmlerden, egzersizlerde nasıl kıyafet giymemiz gerektiğinden, bu yazın en gözde kumaşından bahsedeceğiz. Yapay zeka ile alakalı gelişmeler, ömrü uzatacak egzersizler, mutluluğu nasıl bulabileceğimize dair önemli tavsiyeler olacak bugün yine hayatın ritminde. Bugün yine yüzünüzü gülümseten haberler var. Kulağınız bu frekansta hayatın ritminde olsun, gününüz daha keyifli olsun hayatın ritmiyle.

Şimdi spor yapmak için geç kalmamak lazım. Hele ki sıcak havalarda, yaz aylarında çok daha dikkatli şekilde spor yapmak lazım. Evet, hepimiz hareketli olalım. Oturduğumuz yerde kalmayalım, hiç değilse yürüyüş yapalım diyoruz ama sıcak havalarda da bunun dikkat edilmesi gereken hususları var. Uzmanlar sıcak ve nemli havalarda yeterli önlem almadan yapılan egzersizlerin performans kaybı ve daha da önemlisi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söylüyorlar. Bu yüzden eğer yaz mevsiminde açık havada fiziksel aktivite yapmayı düşünüyorsanız havanın sıcaklığı, spor yaptığınız saat oldukça önemli. Vücudunuzun da sıcağa adapte olabilmesi için yavaş yavaş hazırlık yapacaksınız. Yaklaşık 10-15 gün süre içerisinde sıcak havaya vücudun uyum sağlayacağını söylüyorlar ama ilk başta özellikle yaz aylarında sabah saatlerinde yeterli sıvı alımıyla yavaş yavaş spora başlanması gerektiğini tavsiye etmişler. Siz tabii ki bir uzmana danışmayı ihmal etmeyin. Sıcak havalarda gün içerisinde açık havada spor yapmamaya özen gösterin. Sabah ya da akşam serin saatlerinde spor yaparken de kulağınız bu frekansta ve tabii ki bu saatlerde hayatın ritminde olsun.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Şimdi bugün spor yapmaktan bahsediyoruz ya, kıyafet deyip geçmemek lazım özellikle spor yapmak konusunda. Spor mağazalarında her türlü spor için ayrı bir reyon var. Çünkü yaptığınız spora uygun kıyafet kullanmak görüntü açısından değil, sağlık açısından oldukça hayati bir önem taşıyor. Spor sakatlanmalarında kıyafetinizin payını azımsamayın diyorlar. Yogaya başlayacaksanız yogaya uygun kıyafetler, egzersiz, ağırlık kaldırma vesaire hepsi için ayrı kıyafetler bulunuyormuş. Yürüyüş ve koşu için doğru kıyafetleri, pilates ve yoga için doğru kıyafetleri seçmek gerekir diyorlar. Misal, basit gibi gözüküyor ama yürüyüş ve koşu için seçeceğiniz ayakkabının kalın tabanlı olmayan esnek ayakkabı olması gerektiğini, keza aynı şekilde çorapların da esnek koşu çorabı olması gerektiğini söylüyorlar. Ayakkabının içinde kaymaması önemli, bilek burkulmalarını önlemek için. Bakın, kaydırmaz çorapların neden bu kadar önemli olduğunu koşuda ya da yürüyüşte anladık. Altı kaymaz çorapların pilates yaparken de işe yaradığını söylüyorlar. Yoga ve pilates için de çıplak ayakla ya da normal çorapla yoga ve pilates yapılmayacağını söylüyorlar. Sadece en basit detaydan bakmak istedim. Sadece çorabınızın bile ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak istedim. Diğerleri için, yapacağınız diğer spor dalları için en uygun kıyafeti her biri için ayrılmış reyonlardan seçmekte fayda var diye hatırlatalım. Bugün de sportif devam edildiğim en sevdiğim şarkılarla, hayatın ritmiyle.

spor yaparken yapacağımız saatin, yapacağımız spora uygun kıyafetin ne denli önemli olduğunu öğrendiysek, yaz aylarında giyeceğimiz kıyafetlerin de kumaşının ne denli önemli olduğundan bahsedebiliriz. O halde bu yaz ketenin sıkça görüleceği bir yaz olacak. Binlerce yıldır hayatımızda keten, çok seviyorum. Özellikle elbiseler tiril tiril oluyor. Sıcakta sizi serin tutuyor, hatta serinde biraz da sıcak tutuyor diyebilirim. Ama keten bu sene yılın en parlak dönemini yaşıyor diyebilirim. Podyumlardan günlük gardıroplara kadar her yerde keten göreceksiniz. Hali hazırda bir keteniniz yoksa elbise, gömlek, etek nasıl isterseniz mutlaka sahip olacağınız bir yaz olacak. 2026 yazında keten her yerde görülecek, hem stiliniz için, hem konforunuz için, hem de gezegenimiz için alabileceğimiz en iyi alternatiflerden bir tanesi ketenler. Sadece kıyafetlerde değil, koltuklardan yastıklara, hatta perdelere kadar ev dekorasyonunda da her yerde görebileceğimiz en dayanıklı kumaş. Zira zamanla eskimesi, bozulması şöyle dursun, her yıkamada daha da güzelleşiyor. Zamanla yıpranan pek çok kumaştan farklı olarak her yıkamada yumuşuyor, kalitesi artıyor. Yani aslında sadece yazın değil, baharda da, hatta kışında keten giyebilirsiniz diyor modacılar. Bu yüzden hatırlatmak istedim, yazlıklarında değişiklik yapmak isteyenler sürdürülebilir ve çevre dostu giysiler giderek daha popülerleşirken, keten giysiler bu kategoride hem en öne çıkıyor, hem alerji yapmıyor, hem sağlık için, hem de kullanım açısından en kolay ve en uzun süre kullanılan kumaşlar arasında oluyor, haberiniz olsun.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi. 99. Sinerji FM.

Şimdi yaz iyiden iyiye kızdırmaya başlamışken biraz da serin haberlerden bahsedelim. Misal Buz Devri'nden. Sadece çocuklar değil, büyükler de animasyon filmleri çok fazla seviyorlar son yıllarda. Gitgide artarken animasyon filmler hala vazgeçemediklerimiz arasında Buz Devri var. Her bölümünü defalarca kez izlemişimdir. Yenisi geliyor, haberiniz olsun. Buz Devri serisi 11 yıl aradan sonra bizi mutlu hissettirecek. Tekrardan içimizdeki çocuğu ortaya çıkartacak. Buz Devri Kaynama Noktası filmi 2027 Şubat'ında vizyona girecek, haberiniz olsun. İlk teaser fragmanı ve afişi yayınlanmış, merak edenlere hatırlatmış olalım. İkonik Buz Devri ekibi Şubat 2027'de yine sinemalarda, sadece sinemalarda gösterime girecekmiş, haberiniz olsun. İlk resmi fragmanda yayınlanmış.

0: Saat 14. Hava durumu.
1: Tokat'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece. Sivas'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece. Yozgat'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanıyor.

Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası TBMM Dikmen Kapısı önünde partililere seslenerek CHP'ye yönelik darbe girişimini engellediklerini, kurultay ve iktidar hedeflediklerini vurguladı, teslim olmayacağını belirtti. İzmir Karşıyaka sahilinde 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erdem Demir bıçaklı kavgada ağır yaralandı. Hastanede yaşamını yitiren Demir'in kavgasına karışan iki şüpheli polis tarafından tutuklandı. Pazar günü 6 beldede yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı 4 CHP ve MHP birer belde kazandı. Seçmen sayısı 2 yılda 4000'den 10000'e yükselirken CHP ciddi seçmen taşınması iddialarını gündeme getirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali 1. ünitesinde devreye alma takviminin önemli aşamasını tamamladı. Yıl sonunda ilk elektrik üretimi başlayacak, nükleer kapasite artırılacak. Spor. Liverpool forması giyen Cody Gakpartio için Süper Lig'den Beşiktaş ve Fenerbahçe dahil birçok kulüp transfer savaşı veriyor. Gakpartio, yeni teknik direktörle rolü konusunda endişeli. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nde 3. kez mücadele edecek. İlk maçını ABD'ye karşı oynayacak. Finaller Çin'de düzenlenecek. Havva Sena Tokmak 4 Avrupa Kupası'nda 1 altın, 3 bronz madalya kazandı. Genç judocu Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında da şampiyonluk hedefliyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 12 kuruştan, gram altınsa 6503 lira 60 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

Yaz aylarında en sevdiklerimiz arasında, en sevdiğimiz yiyecekler arasında kızartmalar var. Hele ki patates kızartması. Bazen düşünüyorum, şu patates kızartmasını kim buldu acaba? Dur, bu sebzeyi soyalım, dilimleyelim, bir de yağ atalım bakalım kızgın ve bolca yağda nasıl lezzetli olacak mı diye. Acaba ortaya çıkartmışlar, patates kızartması nasıl bulunmuş çok merak ediyorum ama iyi ki bulmuşlar. Peki ya yanındaki soslar, hele ki vazgeçilmezi ketçap? Aslında ketçap zamanında bir ilaç olarak kullanılıyormuş, biliyor musunuz? Bugün sos olarak bildiğimiz ketçap 19. yüzyılda eczanelerde satılıyormuş. Kulağa oldukça tuhaf geliyor ama tarih ketçabın gerçekten de eczane raflarında şifa niyetine satıldığı ilginç bir döneme tanıklık etmiş. Öyle ki o dönemde ketçabın sindirim sorunlarından tutun da sarılık gibi yaygın sağlık sorunlarına karşı en etkili ilaçlardan biri olduğu savunuldu. Hatta kırıklara bile iyi geliyordu. Fakat tabii bu mucizevi ilaç dönemi çok da uzun sürmedi. Abartılı vaatler ketçabın güvenini sarstı. Eczane raflarından tekrardan market raflarına bir sos olarak geri döndü. Ama bir dönem 19. yüzyılda ilaç olarak da satılmış ketçap. Yani siz evde kendi ketçabınızı hazırlarsanız doğal olarak bakarsınız siz de ilaç olarak kullanabilirsiniz. Zira domates ketçabının evde yapılan özellikle içinde katkı maddesi olmayan ketçabında pek çok sosunda vücuda, sağlığa iyi geldiğini biz artık alternatif tıpla çok daha iyi biliyoruz.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Sağlıklı bir gün olsun. Hayatımız sağlıkla devam etsin. Kendimize, yediklerimize, sağlığımıza dikkat edelim ama tabii gerektiği zamanlarda da aşı olmayı ihmal etmeyelim. Son dönemde dünyada aşı karşıtı pek çok insan var. Ne kadar zararlı olduğunu görüyorsunuz. Fakat pandemi döneminde olduğumuz aşıların da ne kadar güvenli olduğunu biz bilmiyorduk aslında. Ve dahi önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacak aşılar acaba gerçekten faydalı olacaklar mı diye de düşünmeden edemiyorum. Çünkü yapay zeka aşı tasarlamaya başlamış. Virüslerin geniş bölümüne karşı koruma sağlayabilecek, hatta pandemileri önleyebilecek yeni bir aşı türü tasarlamış. Her virüse, her mikroba iyi gelecek tek bir aşı olmayacak tabii ki. Fakat Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanları yapay zeka kullanarak aşı geliştirdiklerini duymuşlar. Ve şu anda hayvanları enfekte eden ama gelecekte de yeni bir pandemiye yol açma potansiyeli taşıyan virüslere karşı da etkili olacağını söylüyorlarmış. İşte bu yeni aşılara biz güvenemiyoruz aslında ama güvenmek lazım sağlığımız için diyelim. Yapay zeka aşı da tasarlamış, haberiniz olsun.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rana.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle
1: radyonuzdayım.
2: Bu programda müziğin ritmi var.
3: Bu programda eğlencenin ritmi var.
2: Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Ömrü uzatan bazı alışkanlıklar var. Özellikle egzersizde bu alışkanlıkların başında geliyor tabii ki. Hareket etmek lazım ama hangi hareketleri yapmak lazım? Araştırmalar düzenli ağırlık kaldırmanın, eğer sağlığınız vücudunuz için uygunsa ağırlık antrenmanı yapmanın ölüm riskini önemli ölçüde azaltabildiğini ortaya çıkartmışlar. Öyle ki haftada 90 dakika ila 2 saat arasında ağırlık egzersizi yapmak insanın ömrünü uzatıyor. BBC'de yer alan bu habere göre yıllık çalışmalardan toplanan verilerle uzun süreli düzenli direnç ya da ağırlık antrenmanının kalp hastalığı ve felçten hayatını kaybetme olasılığını önemli ölçüde azalttığını ortaya çıkartmış. Bu yüzden erken saatlerde, serin saatlerde spor yaparken ağırlık antrenmanlarının da ömrü uzattığını hatırlatmak isterim. Tabii ki kulağınızda en sevdiğiniz şarkılarla.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Hareket etmekten, sağlıklı olmaktan bahsediyoruz ya bugün. Peki ya hareket etmediğimizde ne oluyor? Yapılan araştırmalar uzun süre hareket etmeden oturmanın düzenli egzersiz yapan kişilere göre Alzheimer hastalığını daha da fazlalaştırdığını ortaya çıkartıyor. Yani şöyle söyleyeyim size, düzenli egzersiz yapan kişilerle hiç spor yapmayan, hep oturan insanları karşılaştırmışlar. Bilişsel gerileme, beyin küçülmesi ve Alzheimer hastalığı görülme riski çok daha yüksek çıkmış. Bu yüzden sadece fiziksel sağlığınız için değil, zihinsel sağlığınız için de hareket etmeyi ihmal etmeyin. Ama işte diyorum ya, bu sıcaklarda, özellikle yaz aylarında açık havada yapılacak egzersizlerin saatleri de çok önemli. Aman sağlıklı olayım derken sağlığınızdan da olmayın, dikkat edin.

mutlu olmak için çok fazla şeye ihtiyacımız olmadığını düşünenlerdenim. Ancak yapılan araştırmalar öyle söylemiyor. Eskiden parayla saadet olmaz derlerdi. Biz öyle yetiştik, biz öyle büyüdük, biz öyle inandık ama bence gerçekten de öyle. Kırlarda gördüğünüz, çok sevdiğiniz bir çiçeğin sizi mutlu hissettirdiğini, arkadaşlarla birlikte yapılan bir pikniğin her şeyden çok daha değerli olduğunu, aileyle bir arada olmanın, sevdiklerinizin yanınızda olmasının ne kadar kıymetli olduğunu biliyorsunuzdur mutlaka. Bunların hiçbirini parayla satın alamazsınız. Ancak yapılan araştırmalar, para saadet getirir mi sorusunun cevabını vermiş. Yüzyıllardır sorulan bu sorunun cevabına evet demiş yapılan yeni araştırmacılar da, yeni araştırmacılar. Mutluluğa giden yolda işlevsel bir araç olarak kullanmışlar. Mutluluk için gerekli olan tek şey olmasa da getirdiği imkanlar sayesinde mutlu olmayı kolaylaştırıyor demişler. Galiba sosyal medyadaki bazı paylaşımlar bu araştırmaları da etkilemiş gibi gözüküyor. Siz yine de parayla saadet olmaz mitine inanmaya devam edin. Siz yine de mutlu olmak için bir kuş cıvıltısının, kırlarda gördüğünüz bir papatyanın, sevdiklerinizin sağlıklı olmasının yeterli olduğunu fark edin. Belki de radyoda duyduğunuz en sevdiğiniz şarkıdır sizi mutlu hissettiren. Hiçbirini parayla satın alamazsınız. Unutmayın, mutlu olmak için sadece mutlu olabileceğinize inanmanız gerekiyor.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Radyo Sinerji.

Haziran'ın tadını çıkarttığımız, yazın tadını çıkarttığımız güzel bir salı gününde hayatın ritmini yakaladık. Günün iki saatini paylaştık. Bugün de günden keyif aldığınızı zannediyorum. Yarın da aynı keyif almak isterseniz kulağınız bu frekansta olsun. Hafta içi her gün hayatın ritmiyle güzel şeylerden bahsediyoruz. Yarın yine hayatın ritmini birlikte yakalayabilmek ümidiyle bugünü hoşça kalın diyelim.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
2: Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Bilenin Sultanları Brezilya'da.

0: piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1: Haber www.radyosinerji.com.
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Ve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
1: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında ama ben Matiz dağılıyorum olaysız.
1: 5 numara.
4: Ara sıra gel bize gel de bir kal. Aralı bu pencere gökte şimal.
3: 4 numarada Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: 4 numara.
5: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşim.
3: Hande Ünsal Halim haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Yanım.

0: 2 numarada.
1: 2 numara.
0: Ve geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk Dansı.
1: 1 numara.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattın. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Saat 16. Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava çoğunlukla bulutlu ve hafif yağmurlu. En yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Sivas'ta yarın aralıklı bulutlu bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 23 derece. Yozgat'ta yarın aralıklı bulutlar arasında hafif yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Zile ilçesinde 25 yaşındaki Sibel Akpartinar evinde ölü bulundu. Anne ve iki kız kardeşi ihmali davranışla kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma sürüyor. Tokat'ta Yeşilırmak'ta yumurtlama göçündeki balıklar yasak dönemde avlanınca sosyal medyada tepki çekti, doğa ve su kaynakları koruma tartışmaları başladı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası TBMM dikmen kapısı önünde partililere seslenerek CHP'ye yönelik darbe girişimini engellediklerini, kurultay ve iktidar hedeflerini vurguladı, teslim olmayacağını belirtti. TBMM Başkanlığı, CHP grup toplantısında güvenlik riski nedeniyle ziyaretçi alınmayacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu genel merkezde toplantı çağrısı yaparken Özgür Özel TBMM'de kurultay çağrısı yaptı, gerilim sürüyor. Ağrı'da 24 yaşındaki ana sınıf öğretmeni İrmak Ayşe Koparan evinde ölü bulundu. Başsavcılık şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı. İddialara göre genç öğretmen mobbinge ve fiziki şiddete maruz kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı 13 Haziran'da yapılacak LGS sınavında beslenme paketi dağıtacak. Paket talep etmeyen öğrenciler farklı salonlarda sınava girecek. Yurt dışındaki öğrencilere de paket

0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 12 kuruştan, gram altınsa 6513 lira 5 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.

şarkıları. En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası, Behzat Bulvarı'ndaki

0: kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçede balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
2: Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, Euro 53 lira 53 kuruş, Sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir Bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77
1: Reklam.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
1: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Tokat'ın Dünyaya Sesi
1: Radyo Sinerji.
2: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

0: CHP'deki grup toplantısı krizi Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in çağrılarıyla mecliste gerilimi artırdı. Polis güvenlik önlemleri aldı, ziyaretçi yasağı getirildi. Kılıçdaroğlu sükunet çağrısı yaparak genel merkeze destek istedi. TOK, Haziran ayı için faizsiz kredi kampanyası ve güncel fiyat listesini açıkladı. TONF ve TONKS modellerinde kredi seçenekleri sunuluyor. Elektrikli otomobil satışları artarken TOK pazar payını %25'e yükseltti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye güç katmaya devam edeceklerini belirterek, terörü kaynağında yok ettiklerini, savunma sanayisini güçlendirdiklerini ve teknolojik özerkliğe önem verdiklerini vurguladı. Şişli'de 10 yıl önce Mezdeke dansçısı Aynur Kambur'un silahlı saldırıyla öldürülmesiyle ilgili Bülent G. suçunu itiraf etti. Cinayet sonrası pastacılık yapan Bülent G. azmettirici şüpheliler suçlamayı reddetti. Tokat'ta Sibel Akpartinar evinde ölü bulundu. Polis kötü koku ihbarıyla eve girdiğinde genç kadının 10 gün önce öldüğü belirlendi. Annesi ve iki kız kardeşi ihmalli davranışla kasten öldürmeden tutuklandı. Spor. Juventus, Kenan Yıldız'ın transferiyle ilgili kesin karar vererek Arsenal'in teklifini reddetti. Milli futbolcu yeni sezonda sadece Juventus'ta oynayacak, satılmayacak. Milan'dan ayrılmak isteyen Rafael Leao, Al Hilal'in teklifini geri çevirdi. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Leao, 31 maçta 10 gol attı. Rafinha da benzer teklifi reddetti. Al Hilal teknik direktör Simone Inzaghi'nin ayrılma ihtimaline karşılık Nottingham Forest teknik direktörü Vitor Pereira'yı alternatif olarak düşünüyor ve yüksek maaş teklifi hazırlıyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 12 kuruştan, gram altınsa 6513 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Zile ilçesinde 25 yaşındaki Sibel Akpartinar evinde ölü bulundu. Anne ve iki kız kardeşi ihmali davranışla kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma sürüyor. Tokat'ta Yeşilırmak'ta yumurtlama göçündeki balıklar yasak dönemde avlanınca sosyal medyada tepki çekti, doğa ve su kaynakları koruma tartışmaları başladı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın hava çoğunlukla bulutlu ve hafif yağmurlu, en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Sivas'ta yarın aralıklı bulutlu bir hava hakim olacak, en yüksek sıcaklık 23 derece. Yozgat'ta yarın aralıklı bulutlar arasında hafif yağmur bekleniyor, en yüksek sıcaklık 20 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek, hoşça kalın.

Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası, Behzat Bulvarı'nda

0: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Saat 19.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
2: Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
0: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla,
1: yakışır bana Bellona. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik. Sinerji FM.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji.

söylerdik belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların gazabından. Haber sanın sözün ordularına. Kaç satırlık canı kaldı hepimizin. Ya korkular alır beni, ya ben korkuları. Doğrudur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen, elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık. Harap olduk mayhoş hüzünlerden. Gönlümüz yıkılırken seven sevdiren bir de

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Saat 20.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Özdiyar Bakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, kökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Reklam. Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

0: Maximum Müzik Radyo Sinerji.
1: Hazır değilim, sana gelemem, zamanım var, mi bilirim var.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
2: Sinerji.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
1: 0555 463 77 77.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişin alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Sevgili dostlarımız, sanat müziğimizin en güzel eserlerini sizlerle buluşturmak için Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC Kapı

0: Cere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen, bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.

şinanay yavrum şinanay nay. Papa şina şinanay şinanay nay. Şinanay yavrum şinanay nay. Papa şina şinanay şinanay nay. Şinanay yavrum şinanay nay.

Efendim program birlikteliğimiz içerisinde güzel bir Abdullah Cibliz eseri paylaştık. Çok da güzel şarkılar seslendirdi Abdullah Cibliz. Ve program birlikteliğimiz en özel sanat müziği eserlerimizle devam ediyor.

Bölgenin en güçlü sesinde şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programı Serap Mutlu Akbulut'la devam ediyor. Yıllar sonra ben sende diyor sanatçımız.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
2: Yakışır bana Bellona.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.

Sevgili dostlarımız, program birlikteliğimiz Alaturka Girizgah albümünden seçmiş olduğumuz güzel bir sanat müziği eseriyle devam ediyor. Şu güzele bir bakın, bakışı nur saçıyor diyor sanatçımız. Şu

Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler.

Günün her anında, her yerde radyomuz kesintisiz bir halde kulağınızda olmaya devam ediyor ve sanat müziğimizin en güzel eserleriyle program birlikteliğimiz devam ediyor efendim. Şimdilerde bir Nihavend eser paylaşacağız. Aylin Şengül Taşçı seslendirecek bu güzel eserimizi. Sen benim gönlümde açan son güldün diyor sanatçımız.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

Efendim, sanat müziğimizin en güzel eserlerini bugün de siz sevgili dostlarımızla paylaşma gayretindeydik. Her ne sürçülisan ettiysek lütfen bizleri affedin. Bir sonraki programda yine karşınızda olacağız. O vakte kadar kendinize iyi bakın, esen kalın, hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Posta adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: varsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla.
1: Yakışır bana Bellona. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Argenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Argenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Argenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Argenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Argenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın. Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.